0: Nerede görüyorsun?
1: Öğrenci.
0: Vay.
1: Ne güzel.
0: Test score 22. Can you notify Bonsi and Peter's coach?
1: Test score 22. Can you notify Bonsi and Peter's coach?